Nanu asen yanısına vermeydenin katı homamin umyelu. Ni wona mayen suse ama frafati se ye yen suse ya sevidiya. Adiye nesi unkan se yen tubari me hunyom. Ya beton hunyom ni akane ni onyama chrese oyu nyame. Apesitu nyame hunyom.